Anyi. Agone magi sa kinji nemamai pesa kubane ngo. Guru cita ke? Amai cita ne cutu gitu one touch. Cita ne cutu gitu one touch.